0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Aktan Caddesi ve Hisar Parkı Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğu arttı. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi üzerindeki inşaatlar alternatif güzergahların önemini arttırdı. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde dikkatli sürüş ve alternatif rotaların kullanımı öneriliyor. Trafik tıkanıklıklarının artması, şehirlerin ulaşım altyapısındaki zayıf noktaları gözler önüne seriyor. Yeni projelerin planlanmasında hem mevcut yolların kapasitesi hem de alternatif ulaşım sistemlerinin entegrasyonu dikkate alınmazsa, benzer sıkışıkların tekrar edeceğini öngörmek mümkün mü? Özellikle kamu taşımacılığının yoğunlukları, kentsel planlama ile daha iyi uyum sağlanması gereken bir alan. Şimdilik bu kadarcı. Trafik planlamasındaki zorluklar, şehirlerin gelişimindeki dengesizlikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Record. İyi geceler. İstanbul'da parçalı bulutlarla 18 derece hava, %100'e yakın nem ve hafif esen rüzgar. Yağmur olasılığı var. Şemsiye almanızı öneririm. Ankara'nın hava daha soğuk, 15 derece ve hafif bir rüzgar. İsteklerinizi bekleyen bir gece. İzmir'de açık gökyüzü, 20 derece ve rahat bir hava. Gece yürüyüşü için ideal. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile dere boyu, caddesi arasında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Hamalbaşı Caddesi'ndeki tıkanıklık Tarlabaşı Bulvarı'na 4 dakika uzatıyordu. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne geçiş 5 dakika sürüyor. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yoğun bakım çalışmaları sürüyor. Trafik yoğunluğu İstanbul'da 159, Ankara'da 46, İzmir'de 47 olayla ölçüldü. İstanbul'daki 159 olay sayısı diğer şehirlerle kıyaslandığında dikkat çekiyor. Yoğunlaşmaların çoğunun işlek arterlerde olduğu görülüyor. Bu, şehir planlamasında mekansal dengesizliklerin etkisini gösteriyor. Tıkanıklıkların artması, kamu taşımacılığının etkinliğini ve alternatif ulaşım yollarının yeterliliğini test ediyor. Aynı zamanda yoğun bakım çalışmaları gibi geçici etkenlerin uzun vadeli trafiğe etkisi gözden kaçırılmamalı. Şimdilik bu kadar Cağra. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Gandhi, Arni, İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyeş Sokak arası 3 dakika gecikme yaşarken, Cumhuriyet Caddesi boyunca iki farklı kesimde 2 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Ankara Bulvarı'na döşeme yolu kapanmış ve Akden Caddesi'nde uzun süreli bakım çalışmaları sürüyor. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yoğun inşaat nedeniyle trafik 24 saat boyunca zorlanıyor. İlginç bir durum, büyük şehirlerdeki inşaatların ulaşım ağını nasıl zorladığını gösteriyor. Özellikle İstanbul'da gecikmelerin sebep olduğu etkiler, kent içi ulaşımın dengesini bozuyor. Bu tür projelerde inşaatın başlamadan önce ulaşım planlamasının detaylı analiz edilmesi gerekiyor doğrudu. Ayrıca kalıcı çözümler için alternatif ulaşım yollarının geliştirilmesi ve halka açık veri paylaşımı da kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar Raca. İstanbul'da 134 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Güzeltepe'den Exit ve Abdülhak Hamit Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arası. Kenayadi Caddesi'nde 1 dakika gecikme yaşanıyor. Hekim Suyu Caddesi'nde inşaat nedeniyle trafik yoğunluğu arttı doğru. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kapanmış, Akten Caddesi ve Hisar Park Caddesi'nde inşaat sürüyor. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde uzun süren roadworklar mevcut. Tıkanıklıklara alternatif olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden Tarlabaşı Bulvarı'na geçiş öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklıkları sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarının artmasına neden oluyor. Bu durum, özellikle ulaşım altyapısı zayıf olan bölgelerde, sağlık sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir engel teşkil ediyor. Şehirlerin planlamasında toplu taşıma sistemlerine daha fazla yatırım yapılması ve araç kullanımını azaltacak politikaların hayata geçirilmesi hem trafik hem de çevresel sorunlara çözüm olabilir. Trafik sıkışıklıklarının etkileri hem günlük yaşamı hem de uzun vadeli çevresel dengeleri derinden etkiliyor. Ulaşım politikalarında sürdürülebilir, çözümlere öncelik verilmesi, bu sorunların azaltılmasında kilit rol oynayacak. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 19 derece, yüz yüzde nem. Bu sabah şemsiyenizi yanınızda tutun, hava neredeyse bir göl gibi sakin. Ankara'da hava kapalı, 15 derece, ılık bir yürüyüş için hafif bir kazağı giyin. İzmir'de esen rüzgarla 12 metre saniyede, açık bir günde dolaşmak için hafif bir yelek düşünün. Şimdilik bu kadar. C. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: That's enough. That's enough.
1: Lı, iyi sabahlar. Bugün ekonomi gündeminde dikkat çeken bir gelişme var. Devletin vatandaşın cebinden alınan fonlarla yapılan hizmetlerin yeniden vatandaşa parayla satılması. Örneğin su, elektrik ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin fiyatlarında son bir yılda ortalama %15-20 artış yaşandı. Bu durum aile bütçelerine doğrudan yansıyor. Aylık 10 bin lira gelir alan bir aile, bu artışlarla yılda yaklaşık 3 bin lira ek masrafa maruz kalıyor. Vatandaşın cebine doğrudan etki yaratıyor. Bugün ekonomi gündeminde dikkat çeken bir gelişme var. Adana-İstanbul yolunun masrafı asgari ücreti geçti. 2023'ten bu yana yolcu taşıma ücreti 9.706 liradan 29 bin liraya çıktı. Bu artış aylık 4 bin lira gelir alan bir vatandaşın aylık harcamasının %70'ine eşit. Yolcu taşıma ücreti günlük 30 kilometrelik bir seyahatte yaklaşık 100 lira masrafa neden oluyordu. Vatandaşın günlük yaşam maliyetlerini doğrudan artıran bu durum, özellikle mesken ve iş yeri arasındaki mesafe uzun olanlar için ciddi bir ek yük oluşturuyordu. Gündemdeki fiyat artışlarının toplumsal dengeyi zorladığını belirtmek isteriz. Konuyu birazdan müzikle birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadar civar.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve

0: sabahlar. Bugün gündeme dikkat çekici bir döngü var. Kur, enflasyon, faiz ve fiyatlar. TL ABD doları 10-20 seviyesinde dengelenirken, yıllık enflasyon %18.5'e ulaşmış durumda. 500 gram domatesin fiyatı 12 TL'ye çıkmış, bu rakam 2021'e göre 4 kat artmış. 5 yıllık vadeli kredilerde faiz %14, 2'ye çekilirken 100 bin TL kredi alımları aylık bir 750 TL'lik ek maliyette sonuçlanıyor. Bu rakamlar, işçilerin aylık net maaşlarının %15'ini borç ödemelerine ayırması anlamına geliyor. Yüksek enflasyon, faizlerin artmasıyla birlikte kredi maliyetlerini ve dolayısıyla tüketici kredi borcu yükünü ciddi oranda arttırıyor. Bu durumda aylık bir 750 TL ek maliyetle 100 bin TL kredi alan bir aile, 15 yıl vadeli bir konut kredisiyle yıllık 21 bin TL'lik bir ek yükümlülük taşıyor. Bu rakamlar hem borçlu nüfusun hem de ekonomik istikrarın göstergesi oluyor. Devletin bu dengeleri koruma çabaları, piyasa beklentilerini ve uluslararası yatırımcıların güvenini doğrudan etkiliyor. Şimdilik bu kadarca. Yüksek enflasyonun yarattığı yükler ve piyasanın dengesi ilerleyen günlerde detaylı analiz edilecek. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: sabahlar, İstanbul'da açık bir hava, 25 derece hissediliyor. Nem yüzdesi 100, rüzgar saniyede 1 metre. Deniz hattına yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Ankara'da kapalı bir gökyüzü, 15 derece etrafında sadece kahvaltı masasının üstünde bir kahve. İzmir'de açık bir gökyüzü, 20 derece, nem %65. Rüzgar saniyede 2 metre, yürüyüşe çıkın ama şemsiyenizi elinizde tutun. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi ile Habibler, Hastalyolu arasında 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Maltepe Kışla Caddesi ve Anadolu Sokak üzerindeki yol yapımı nedeniyle alternatif rotalar öneriliyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın kapanması seyahat planlamalarını etkileyebilir. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'ndeki çalışmalar yoğunluk artışı riskini artırıyor. Alternatif yolları ve ulaşım araçlarını göz önünde bulundurun. İlginç bir açı, bu tür ulaşım sorunlarının sadece günlük yaşamı değil, ekonomik verimliliği de etkilediği yönünde. Örneğin, İstanbul'daki 3 dakikalık gecikme, yoğun iş saatlerinde binlerce aracı etkileyebilir. Ve bu, ticari faaliyetlerin süresini uzatabilir. Ayrıca alternatif rotaların önerilmesi, şehirlerin ulaşım ağlarını daha esnek hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu çözümlerin kalıcı olabilmesi için şehir planlamasında uzun vadeli stratejilere ihtiyaç vardır. Yol yapımı gibi projelerin çevresel etkileri de dikkate alınarak planlanması gerekir. Sonuç olarak bu tür durumlar hem bireysel hem de toplumsal düzeyde planlama ve koordinasyon gerektiren karmaşık sistemler. Şimdilik bu kadarcık. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Günaydın. Bugün hava sakin, ılık ve hafif nemli. İstanbul'da 20 derece, havanın biraz yağış getireceği hissediliyor. Ankara'da 16 derece, soğuk bir esinti ile baş başa. İzmir'de 22 derece, güneşin hakim olduğu bir gün. Şemsiye yürüyüş için ideal bir gün. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: Günaydın. Motorlu taşıtlar vergisi, nitiği ve ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz sonunda tamamlanacak. Gecikme faizi oranı %1,5 aylık olarak uygulanacak. 10.0 TL borcu olan bir araç sahibi, bir ay gecikmeyle 150 TL ekstra ödeme yapmak zorunda kalacak. 2026 yılında enflasyonun beklentilerin %18-20 seviyesinde olması, borcun reel değeri artışı ile birleşince vatandaşın mali yükü ciddi şekilde artıyor. Riyalı USD kurunun 15 seviyesinde seyahati de kredi maliyetlerini etkiliyordu. Bu gecikmeler aylık bütçelerde 1-2 bin TL'lik bir açıklık yaratabilecek yönde. Bu durum, borçlu vatandaşların aylık gelirlerinin büyük bir kısmını faiz ödemelerine ayırmak zorunda kalmasına neden oluyordu. 2026'da beklenen yüksek enflasyon ve döviz kurunun artması, borçların reel değeri üzerindeki etkisiyle birleşince aile bütçelerindeki gerilim daha da artabilir. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal refahı olumsuz etkileyebilir. Devletin bu baskıya karşı ne tür destek mekanizmaları geliştireceği önümüzdeki aylarda izlenecek önemli bir göstergedir. Şimdilik bu kadar Jaja. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Ulu, günaydın. İstanbul'da sabah saatlerinde Maltepe'de Kardelen Sokak, Topkapı Maltepe Caddesi ve Anadolu Sokak'ta yapılan yol çalışmaları nedeniyle tıkanıklıklar meydana geliyor. Ankara'da ise yukarı İmrohor'dan Ankara Çevreyolu'na geçiş noktasında yoğun bir kuyruk oluşuyor. İzmir'de ise Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'ne devam eden yol çalışmaları ulaşımı etkileyen önemli bir durum. Alternatif güzergahlar için ilgili bölgelerdeki bağlantı yollarını ve ana arterleri izlemek önemlidir. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan tıkanıklıklar hem iş yerlerine hem de okullara ulaşımı ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle işçilere ve öğrencilerin zaman kaybı yaşaması, şehirlerin günlük işleyişinde dengesizlikler yaratıyor. Alternatif güzergahların etkili kullanımı, ulaşımın en aza indirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu tür müdahalelerin planlanmasında hem şehir içi hem de bölge seviyesinde koordinasyonun artırılması gerekiyor. Trafik durumu ve alternatif rotalar konusunda bilgi almak isteyenler, ulaşım birimlerinin resmi platformlarını takip etmeli. Şimdilik bu kadarca.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Günaydın. Bu sabah hava durumuyla başlayalım. İstanbul'da açık bir hava bekleniyor. 25 derece hissedilen 26 derece, nem %100. Şemsiyenizi yanınızda tutmanızı öneririm. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. 17 derece hissedilen 16 derece, nem %70. Hafif bir yelek giyip dışarı çıkmak size iyi gelebilir. İzmir'de açık bir hava yaşanıyor. 24 derece hissedilen 23 derece, nem %46. Rüzgar biraz kuvvetli, şemsiyenizi ve hafif bir kasketi yanınızda tutmanız faydalı olabilir. Hava durumuyla birlikte birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da 120 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık Habibler Kavşağı'nda. Alternatif olarak Atatürk Bulvarı ve İstinye Yolu tercih edilmeli. Topkapı Maltepe Caddesi ile Anadolu Sokak'ta yapılan yol çalışmaları 15 dakika gecikme neden oldu. Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda 1 dakika gecikme yaşanırken, Söyle Sokak'ta devam eden çalışmalarda 20 dakika beklemek gerekebilir. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yoğun inşaat nedeniyle alternatif olarak 372 bir sokak ve 220 sokaktan geçiş öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, özellikle işlek saatlerde ulaşım ağlarının kapasitesini aşması nedeniyle günlük yaşamda önemli zaman kayıplarına neden oluyor. Alternatif rotaların önerilmesi, ancak sürücülerin bu yolları etkin şekilde kullanamaması durumunda beklenen gecikmeleri azaltmada yeterli olmayabilir. Aynı zamanda inşaatların yoğun olduğu bölgelerde yetkililerin geçici trafik düzenlemeleri veya kamuya açık bilgilendirme stratejileri hayata geçirilmesi, ulaşım karmaşasını azaltmak açısından kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadar Cağal. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul Trafiği Programı'na hoş geldiniz. Bugün 10:30'da İstanbul'da Zeyamet Caddesi ile Kurbağalıdere Caddesi arasında 2 dakikalık gecikme var. Atatürk Bulvarı'nda 3 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Ankara'da Söylev sokakta yol yapımı nedeniyle 2 dakika beklenmeli. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi üzerinde yoğun bakım çalışmaları devam ediyor. Alternatif güzergahlar için ilgili mahallelerdeki ana caddeleri takip etmeniz öneriliyor. İlginç bir durum, İstanbul ve Ankara'daki yol yapım çalışmalarının yoğunluğu, özellikle iş günlerinde günlük yaşamı nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu tür projelerin uzun vadeli ulaşım sorunlarını çözebilme potansiyeli var. Ancak anlık etkileri günlük rutinleri derinden değiştiriyor. Sürücülerin alternatif rotaları kullanmaları, ancak bu durumun bazı mahallelerde yerel ekonomiye de yansıdığına dikkat çekmek gerek. Şimdilik bu kadar Cağcığım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Clink.
1: İyi günler Rönder. Gece 3-0 civarında uyanma, uykunun en derin fazında olan derecesi 3 aşamasında olabilir. Bu uyku döngüsünün doğal bir parçası olsa da 2025'te yapılan araştırmalara göre %40'lık bir oranla stres ve anksiyete bozukluğu bu uyanmaları arttırdığı belirtiliyor. Hormonal dengesizlikler, özellikle kortizol seviyesindeki artış, uyanma anında hafif bir panik hissi yaratabiliyor. Sağlık açısından en önemli risk, kronik uykusuzluk nedeniyle 2030 yılına kadar 15 milyonun üzerindeki bireyin kardiyovasküler hastalıklarla mücadele edebileceğidir. Yaşam tarzı faktörleri, özellikle alkol ve kafein tüketimi, bu döngüyü bozarken, uyku kalitesini artırma teknikleriyle bu sorunun büyük kısmı giderilebiliyor. Uyku bozukluklarının sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili tartışmanızı bir kenara bırakarak, Ukrayna'daki çatışmalarda ölen yabancı askerlerin sayısı ve ülkeleriyle ilgili somut verileri incelememiz gerekiyor. BBC'nin derlediğine göre 3-500'den fazla yabancı, Ekvador, Uganda, Vietnam ve Sri Lanka gibi 40'tan fazla ülkeden Rusya'nın savaş kurallarına uygun şekilde, ölümcül şekilde hayatını kaybetti. Bu veriler, uluslararası askeri işbirliklerinin risklerini ve savaşın küresel etkilerini gözler önüne serer. Aynı zamanda bu ülkelerin bazılarında siyasi veya ekonomik nedenlerle askeri görevlerin artırılması da bu sayının artmasına katkı sağlayabilir. Verilerin doğruluğu ve etrafında yapılan araştırmalar, uluslararası toplumda yeni bir tartışma başlatıyor. Bu veriler, uluslararası askeri işbirliklerinin transparanlık ve hesap verebilirlik sorunlarını gündeme getiriyor. Örneğin, bazı ülkeler askeri görevlilerin ölümünü resmi olarak açıklarken, diğerleri bilgi verme zorunluluğunu yerine getirmiyor. Bu durum, uluslararası toplumda güven eksikliğine yol açarken, aynı zamanda savaş suçları soruşturması konusunda koordinasyon eksikliğini gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu ülkelerin bazılarında askeri görevlerin artırılması, yerel toplumda sivil halka yönelik ekstra baskı ve kaynak yetersizliğine neden oluyor. Bu durum, uluslararası toplumun sorumluluk bilincini ve şeffaflığı artırmaya çağırıyorsa da, somut verilerin tespiti ve paylaşımı konusunda koordinasyon gerekliliği devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. İngiltere'de 1984 yılında 42 yaşında devlet memuru Anthony Litter'in işlenen cinayeti. 40 yıl sonra polislerin suçluların hayatına sızarak çözmesiyle son buldu. İki kardeş 1984'te 12 yıl hapis cezası almıştı. Ancak 2026'da yeni delillerle tekrar yargılanarak 40 yıllık adalet döngüsü tamamlandı. Bu gelişme, uzun yıllar süren adalet arayışı ve polis teşkilatının disiplini hakkında önemli bir mesaj veriyor. Vatandaşlar, geçmişte çözülemeyen suçların hala ortaya çıkarılabileceğini ve adaletin zamanla işleyebileceğini görmekte kalmıyor, hukukun üstünlüğünü tekrar doğruluyor. İngiltere'de uzun yıllar süren adalet arayışının sonuna ulaşması, hukukun üstünlüğünün bir göstergesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen üye katılım töreninde arınma büyük ölçüde gerçekleşti dedi. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevine dönen Kılıçdaroğlu, partinin iç yapısındaki değişikliklerin siyasi alandaki etkisini belirlemekle yükümlü oldu. Bu açıklama, EYP'nin gelecekteki stratejik yönelimlerini ve iç barışın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyecek. Kılıçdaroğlu'nun arınma ifadesi, EYP'nin iç yapısındaki çatlakları kapatma çabasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Ancak bu süreç sadece parti içi meselelerle sınırlı kalmayarak, Türkiye'de demokratik kurumların dayanıklılığına da dair bir sınav niteliği taşıyor. Kılıçdaroğlu'nun liderlik tekrarı muhtemelen EYP'nin kendi içindeki farklı görüş gruplarını bir araya getirmeye çalışmasının bir parçası olabilir. Ancak bu tür iç barış çabaları, aynı zamanda dış politikadaki kararlılık ve koherans konusunda da test edilecek. Bu gelişmeler, hem EYP'nin iç barışına hem de Türkiye'de demokratik kurumların dayanıklılığına dair önemli bir test. Şimdilik bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler, Cardo. İstanbul'da 25 derece, %100 nem ve saniyede 3 metre rüzgar esiyor. Açık hava ama gökyüzüne şemsiyeyle yolculuk yapmak istersen hava seni bekliyor. Ankara'da 20 derece, hafif esen rüzgarlarla birlikte serin bir gün yaşanıyor. İzmir'de 28 derece, yağmur bulutu izliyor don. Güneşin ışığına koyun, güneş kremiyle dışarı çıkma zamanı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasının ardından 5 hafta süren hamam böceği protestosu sona erdi. Protesto, 2023'ten beri sürmekte olan ekonomik zorluklar ve kamu hizmetlerindeki altyapı eksiklikleri nedeniyle toplanmıştı. CHP Partisi, protestonun sona ermesiyle birlikte 2024'ten beri devam eden siyasi gerilimi bir anda çözüme kavuşturdu. Vatandaşlar istifa sonrası eğitim hizmetlerindeki iyileştirmelerin hemen uygulanmasını talep ediyor. Bu gelişmenin ardından eğitim reformlarının hızlandırılması bekleniyor. Ancak protestonun temel nedeni olan ekonomik zorluklar hala çözülmemişse, altyapı iyileştirmeleri sadece geçici bir çözüm olabilir. Hindistan'da kamuoyu baskısıyla siyasi krizlerin kısa sürede çözülmesi, demokratik mekanizmaların etkinliğini gösteriyor. Ancak uzun vadeli reformlar için ekonomik politikaların da eşit derecede önem taşıdığı unutulmamalı Dara. Bu olay, Hindistan'da siyasi kararların hızlı bir şekilde alınabileceği yönünde bir mesaj verirken, aynı zamanda kamuoyunun etkisini doğrudan bir şekilde ortaya koyuyor. Eğitim reformları olumlu olsa da ekonomik zorlukların çözümüne yönelik politikaların eksikliği hem kamu hizmetlerinin hem de sosyal refahın uzun vadeli kalıcılığını tehdit ediyor. Bu bağlamda protestoların temel nedenini tamamen aşmak için kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir büyüme modellerinin benimsenmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. İstanbul'daki 25 dereceyle hava kapalı ama %100 nem bulutlara sarıyor. Şemsiye taşımak bu sıcaklıkta suyu tutmak için bir zorunluluk kuruyor. Ankara 22 dereceyle sakin bir nefes alıyor. 21 derece hissediliyor. Kuru hava, hafif kıyafetlerle gezmek için ideal. İzmir ise 25 dereceyle solgun bir güneş ışığı veriyor. %21 nem, kumlu yollarda yürüyüşe uygun bir hava. İzmir'de 25 dereceyle solgun bir güneş ışığı var. %21 nem, kumlu yollarda yürüyüşe uygun. Şimdilik bu kadar Jojo.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. Abdo Merkez Bankası, Fed, Temmuz toplantısına giderken yıllık enflasyonun Haziran'da %3,2'ye düştüğü görülüyor. Bu durum faiz artırımı beklentilerini artırdı. Piyasa tahminleri 0, 25, 0, 50 puanlık artış yönünde. TL kuru bu beklentilerle 8,90 seviyesine düştü. Türkiye'de faizlerin 15 puanlık artışı beklenirse 1 milyon liralık krediye aylık 1500 TL'lik ek maliyet getirir. Bu da otomobil, konut ve eğitim kredilerinde ciddi artışlara yol açabilir. Türkiye'de 15 puanlık faiz artışı beklendiğinde 1 milyon liralık krediye aylık 1500 TL ek maliyet getirirken Popeyes'in 39 restoran kapattığı ve 23'ünü satmaya karar verdiği, bu durumun ekonomik zorluklarla doğrudan ilişkili olduğu görülüyor. Yüksek faizler işletmelerin kredi maliyetlerini artırırken, TL'nin 8,90 seviyesine düşmesi ithalata bağımlı işletmeler için maliyetleri artırıyor. Bu durum, fast food zincirlerindeki fiyat artışları ve operasyonel zorluklarla birleşerek tüketici fiyatlarını ve işsizliği etkileyebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler Doğa. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Temmuz'daki İstanbul üyelik törenine 150 figüranın para karşılığı taşındığı iddiası partiden sert tepkilerle karşılandı. CHP, haberin siyasi hedefleme ve aşırı spekülasyon içerdiğini öne sürerek törenin resmi bir etkinlik olduğunu belirtti. Ancak olay, kamuoyunun partinin etkinliklerini nasıl organize ettiğini sorgulamasına neden oldu. Haber, siyasi partilerin kampanya maliyetlerini ve etkinliklerdeki şeffaflığı tartışmaya zemin hazırladı. Bu iddialar, siyasi partilerin kampanya ve etkinlik maliyetlerini nasıl yönettiğini sorgulamak açısından önemli bir nokta oluşturmaktadır. Özellikle büyük etkinliklerdeki finansmanın şeffaflığı, halkın güveni ve partilerin etkinliklerini nasıl organize ettiğini değerlendirmek açısından kritik bir konudur. Bu tür iddialar hem partilerin iç yapılarını hem de kamuoyunun onlara olan inşasını test etmektedir. Aynı zamanda bu tür maddi kaynakların kullanılmasının yasal ve etik sınırlar içinde olması gerektiği konusunda bir uyarı niteliğindedir. Bu tür iddialar siyasi partilerin mali yapısının sadece iç yönetimi değil, aynı zamanda demokratik süreçlerin şeffaflığına doğrudan etki edebileceğini gösteriyor. Kamuoyunun bu tür sorulara yanıt araması, partilerin kampanya bütçelerini ve kaynak kullanımını açıkça sunmalarını zorunlu kılıyor. Özellikle Türkiye'de kampanya maliyetlerinin yasal çerçevesi henüz tam olarak belirsizken, bu tür iddialar hem siyasi hem de hukuki tartışmaların artmasına neden oluyor mu? Şeffaflık sadece etik bir talep değil, demokrasinin temel bir gereği olarak görülüyor. Bu tür tartışmaların devam etmesi, şeffaflığın demokrasideki yerini bir kez daha göz önünde tutmamızı sağlıyor. Şimdilik bu kadar şerarşı.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Konut kiralama anlaşmalarında kiracıların mecburen imzaladığı tahliye taahhütnameleri son 6 ayda 15.200 dava ile mahkemelere taşındı. Bu belgeler, kiracıların evden çıkarılması durumunda ekonomik zararları önceden kabul etmelerini zorunlu kılıyor. 2026 yılında enflasyonun %18,5 seviyesinde olması ve kira fiyatlarının yıllık %32 artması kiracıların finansal yükünü artırıyor. Türkiye'de 2,7 milyon kiracı etkilenirken yıllık ortalama 20.000 TL gelir kaybı yaşanıyor. Bu durum özellikle düşük gelirli ailelerin gıda ve sağlık harcamalarını doğrudan etkiliyor. Daha önce konut kiralama anlaşmalarında yaşanan finansal yüklemeleri inceledik. Artık küresel piyasalarda krizlerin artık sıradan hale geldiğini belirten Citi raporuna bakalım. Banka altın ve petroldeki sert fiyat şoklarının Türkiye'nin TL kuru düşüşü, 10 ayda %30'luk düşüş, yıllık enflasyonun %80'lerde seyretmesi ve petrol ithalat maliyetlerinin TL cinsinden %50 artmasıyla doğrudan ilişkili olabileceğini öngörüyor. Bu durum, otomobil ve enerji faturalarında aylık ortalama 150 TL'lik artış getirebilir. Şimdilik bu kadar Cacu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye'de dün günlük bazda 1.054.140 MWh elektrik üretildi. Tüketim ise 1.053.405 MWh oldu. Bu verilere göre enerji üretimi tüketimi 735 MWh fazla karşıladı. Bu durum enerji ithalatına gerek kalmadan talebe yanıt verilmesini sağlıyor. Enerji fiyatlarının istikrarı, enflasyonun %6-4 seviyesinde tutulmasına katkı sağlıyor. Ailelerin ortalama elektrik faturalarında 15-20 TL aylık tasarruf elde edebilir. Enerji üretiminin istikrarı tüketim ihtiyaçlarını karşılamada etkili olsa da, APT seçimlerinin Orta Doğu'daki siyasi gerilimleri artırdığı görülüyor. Geçtiğimiz hafta Brent ham petrol fiyatı 82 dolara, 10 hafta sonra en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, Türkiye'de otomotiv maliyetlerini %7-5, ulaşım maliyetlerini %9 artırarak ailelerin aylık harcamalarında ortalama 350-400 TL'lik bir artışa neden oluyor. Doları TL kurunda 8-35 seviyesindeki artış, ithalat maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Enerji üretiminin istikrarı ve dış etkenlerin fiyat üzerindeki etkisi, ekonomik dengeleri şekillendiriyor. Bu analizleri yakından takip edeceğiz. Şimdilik bu kadarca.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler Doğa. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece hissedilen 27 derece, %92 nem, şemsiyeyle birlikte yürüyüş yapmak, hava ile iç içe olmanın en iyi yolu. Ankara'da az bulutlu bir hava, 25 derece hissedilen 24 derece, nem düşük ama rüzgar hafif. Bir hafif gömlek, güneşin tadını çıkarmanı sağlar. İzmir'de ise sıcaklık yükseliyor. 31 derece hissedilen 29 derece, rüzgar saniyede 7 metre, kumsalda bir kova su alıp suyun soğukluğunu hissetmek ne kadar iyi olurdu. Deniz suyunun soğukluğu yazın en güzel anlarından biri. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi günlerdi. Gümüş haftalık bazda %8,5 yükseliş kaydederek 60 dolar seviyesine ulaşırken, Orta Doğu'daki gerilimler petrol fiyatlarını 85 doların üzerine taşıyor. Türkiye'de yıllık enflasyon %22,5 seviyesinde, TL Amerikan doları kuru ise 9,30 seviyesinde. Bu durum ulaşım maliyetlerini %15 artırdı. 1 litre benzin 12,50 lira, ekmek fiyatı ise 5,20 liraya çıktı. Gümüş piyasa güvenini ölçen bir varlık olarak, yüksek enflasyon ve doların zayıflamasına rağmen yatırımcılar arasında ilgi görüyor. Gümüş ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'nin enflasyon ve dolar kuru sorunlarıyla mücadele etmesini zorlaştırıyor. Şimdi, tamamen Romanya'da üretilen Türk savunma sanayisi ürünü, Çobra I-44 taktik zırhlı araçların, Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamada rol oynadığına dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin 22,5 yıllık enflasyonu ve 9,30 TL Amerikan doları kuru, bu tür ihracatlarda TL bazlı maliyetleri artırırken, Avrupa'daki talep ise Türkiye'nin savunma sanayisine döviz geliri sağlayabilir. Kobra iyi ihracatı, Türkiye'nin savunma sanayisine döviz geliri sağlarken, yüksek enflasyon ve dolar kuru gibi zorluklar devam ediyor. Şimdi birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. 26 Temmuz itibariyle spot doğalgaz piyasasında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 17.263.19 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, bir ay önceki 20.0 TL seviyesine göre %14 düşüş kaydetti. Bu durum, enerji maliyetlerini düşürerek aile bütçelerini rahatlatırken, üretim maliyetlerindeki azalış enflasyon baskılarını hafifletebilir. Türkiye'nin enerji ithalatı oranında azalmaya neden olacak bu durum, TL kuru ve dış ticaret dengesi üzerinde pozitif etkiler yaratabilir. Elektrik fiyatlarındaki düşüş, doğalgaz maliyetlerindeki azalışın doğrudan etkisiyle açıklanabilir. 1400-1500 TL MMOK fiyatlar, ailelerin ortalama elektrik faturalarında aylık 1000-2000 TL tasarruf sağlayabilir. Bu durum, enerji maliyetlerinin enflasyon oranını düşürerek TL kuru baskısını hafifletirken, üretim maliyetlerindeki azalış Türkiye'nin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler. Düşen fiyatlar hem bütçeleri rahatlatır hem de enerji bağımlılığını azaltma yönünde adımlar atar. Şimdilik bu kadarca. Konuyla ilgili detaylı analizlerimizi birazdan müzikle devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Hazır giyimde, kriz derinleşirken bir büyük çöküş yaşandı. 2026 yılında Türkiye'de hazır giyimcilere verilen hizmetlerin yüzdesi %15'e düştü. Armani gibi markaların üreticileri konvansiyon sürecine girdiğinde Türkiye'de koton üretimi %20 azalırken ithalat fiyatlarında %30 artış bekleniyor. TL kuru 15'e ulaşırken 1 metrekare koton 120 TL'ye çıktı. Bu durumda aylık 2000 TL gelirle yaşayan bir aile, bir kışlık koton için 3000 TL harcama yapmaya zorlanacak kanta. Enflasyonun %25 seviyesinde olması, faizlerin %20'nin üzerinde olması, tüketici fiyatlarında %40'lık artışa neden oluyor. Bu kriz, 1 milyon üzerinde işçiyi etkileyerek, ülkenin enflasyon hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor. Hazır giyim krizinin kökenini yalnızca iç piyasa dinamikleri değil, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar da şekillendiriyor. 2023'te ABD yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'ye ithal edilen kotonun %60'ı Güneydoğu Asya'dan gelirken, Çin'in iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı kuraklık, 2024'te koton üretimini %18 azalttı. Bu da Türkiye'deki ithalat maliyetlerini artırdı. Ayrıca fast fashion modasının koton tüketimini %35 artırdığı tahmin ediliyor. Bu da talep artışını arz eksikliğiyle birleşince fiyatların patlamasına neden oldu. Bu kriz hem yerel hem küresel etmenlerin etkileşimini gösteriyor. Artan maliyetler ve azalan üretimin birleşimi hem işçiler hem de tüketiciler için ciddi zorluklar yaratıyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir hava, 25 derece ile soluk bir nefes alıyor. Nem yüzdesi çok yüksek, dışarıda kalma tercihi. Ankara'da parçalı bulutlar, 25 derece ile hafif bir serinlik var. Gölgelere uzanın, zengin bir hissun. İzmir'de ise 21 derece, 22 yüze nemli hava sıcak, rüzgar saniyede 7 metre, kıyı boyunca yürüyüşe çıkın, denizin tuzlu nefesini alın. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da TEM bağlantı yolunda 11 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak O7'ye yönelmek öneriliyor. Cüz Karayolu ve E5 yolunda Hakimiyeti Milliye Caddesi'ne geçiş 9 dakika sürüyor. İstinye Caddesi'ndeki tıkanıklık, Baltalimanı Hisar Caddesi'ne geçişle giderilebilir. Ankara'da 19 Mayıs Bulvarı'nda 3 dakika gecikme var. 938 caddeye dönüş yapmak en kısa yoldur. İzmir'de Ankara Caddesi'nde 5 dakika gecikme yaşanıyor. O30 ve O31 otoyollara alternatif olarak değerlendiriliyor. İstanbul'un ulaşım ağındaki yoğunluk, şehir içi ve çevre yollarındaki alternatif rotaların yoğunluğa dayanamamasından kaynaklanıyor. TEM bağlantı yolu ve E5'te yaşanan gecikmeler, şehir içi planlama ve otoyol kapasitesi dengesizliğinin bir göstergesi olabilir. Ulaşım sistemlerinin kritik noktalarda iyileştirilmesi, akıllı trafik yönetimi ve ulaşım modlarının dengelenmesi, uzun vadede kentsel yaşam kalitesini etkileyecek temel sorunlardan biri. Şehirler arası ve şehir içi ulaşım ağındaki dengesizlikler kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Ulaşım modlarının çeşitlendirilmesi ve teknolojik çözümlerle entegrasyonu sorunların çözümünde kritik rol oynayacak. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi akşamlar. Abdi'nin BM Büyükelçisi, Trump'ın İran'a karşı saldırıları durdurarak diplomasiye yeni alanlar açtığını açıkladı. Reuters'a göre İran'dan gelen mesaj, Abdi'nin saldırıları kesmesi durumunda karşılıkta hareketsiz kalınacağını belirtti. Bu durum, İran petrol körfezinde yaşanan ikili çatışmaların en azından geçici bir duruşuna işaret ediyor. Kritik tarihte ikili görüşmelerin, bölge barışını tehdit eden silahlı çatışmaların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, Abdi'nin İran ile doğrudan çatışmaya girmek yerine diplomatik kanalları tercih etmesiyle bölge barışı için bir deneysel yaklaşım. Ancak İran'ın karşılıklı hareketsizlik vaadini, bölgede etkili olan diğer aktörlerin, örneğin Rusya, Çin, rolüne bağlı olarak nasıl yorumlanacağı, gelecekteki istikrarı şekillendirecek kritik bir değişken olabilir. Aynı zamanda, petrol körfezinde denizcilik ve ticaret rotalarının güvenliği, uluslararası toplumun dikkatini çekecek bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu durum, Abdi'nin İran ile doğrudan çatışmaya girmek yerine diplomatik kanalları tercih etmesiyle bölge barışı için bir deneysel yaklaşımdır. Ancak İran'ın karşılıklı hareketsizlik vaadini bölgede etkili olan diğer aktörlerin, örneğin Rusya, Çin, rolüne bağlı olarak nasıl yorumlanacağı, gelecekteki istikrarı şekillendirecek kritik bir değişken olabilir. Aynı zamanda petrol körfezinde denizcilik ve ticaret rotalarının güvenliği, uluslararası toplumun dikkatini çekecek bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler bölgedeki gerginliği azaltma çabalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Diplomasi ve karşılıklı anlayış, barışın sürdürülebilir temelini oluşturuyor. Şimdilik bu kadar Cacı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. CHP'nin yeni grup başkanı Faik Özrak, partinin içinden geçen bölünmeler, sonrası 26 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen üye katılım töreninde duyuruldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı ile tekrar genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra, arınma büyük ölçüde gerçekleşti, açıklaması yaptı. Bu gelişmeler, partinin siyasi iç yapısındaki dengeleri ve 2028 genel seçimlerine yönelik stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Özrak'ın liderliği, CHP'nin muhalif siyasetiyle uyumlu olup olmadığını dair önemli sinyaller taşıyor. Önceki konuda CHP'nin iç yapısı ve liderlik değişikliklerinin etkilerini değerlendirdik. Şimdi başka bir haberle devam edelim. Amili Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBA Milletler Ligi VNL'le finalinde 16 Haziran 2026'da Brezilya'yı 3-1 25, 25-25, 25-18, 25-19 mağlup ederek tarihine ilk kez şampiyon oldu. Bu zafer, Türkiye'nin uluslararası spor tarihindeki en büyük başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Kadın sporcuların yurt içindeki motivasyonunu artıracak ve yurt dışındaki başarıların birleşimini gösterecek. Takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşması, sporcu ve teknik heyetin uzun vadeli planlamasının başarısını doğrular niteliktedir. Bu zafer, Türkiye'nin uluslararası arenada cinsiyete dayalı engelleri aşma kapasitesini gösteren bir örnek. Kadın, sporcuların teknik ve fiziksel becerilerinin bir araya getirilmesiyle elde edilen bu başarı, toplumda cinsiyet eşitliği anlayışını derinleştirebilir. Ayrıca bu sonuç, genç nesillerin spor dallarında cinsiyete duyarlı kariyer seçimler yapmalarına yön veren bir model sunuyor. Şimdilik bu kadar Cale. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. 25 Temmuz Cumartesi gecesi Berlin'de düzenlenen Onur Yürüyüşü etkinliğine bir şüphelinin aracıyla saldırmak suretiyle saldırı yapıldı. Polis, olayda yaralananların ve saldırının planlanmasıyla ilgili ipuçlarının bulunması için geniş çaplı bir arama başlatmış durumda. Bu tür saldırılar sivil toplumun özgürce toplandığı mekanlara yönelik tehditler olarak değerlendirilmeli. Saldırının hukuki ve etik boyutu, insan hakları açısından ciddi bir kırılma oluşturuyor. Vatandaşın güvenliği ve barışçıl protestoların korunması, demokratik toplumun temel taşlarından biri. Olayın sonuçları, Almanya'nın iç güvenliği ve uluslararası ilişkileri üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir. Bu tür olaylar sadece Almanya değil, tüm Avrupa'nın demokratik dokusuna karşı yapılan saldırılara örnek teşkil ediyor. Sosyal medya gibi platformların, radikal fikirlerin yayılmasında ve teşkilatlanmasında etkili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu saldırıların dijital alanlarda da kök saldığı görülebilir. Ayrıca, barışçıl topluluklara yönelik saldırılar, insan hakları savunucularının da hedef alınmasına neden oluyor. Bu durum, demokratik toplumlar arasında güven ve dayanışma duygusunun zayıflamasına yol açabilir. Uluslararası düzeyde koordineli bir güvenlik stratejisi, bu tür olayların önlenmesi için kritik öneme sahip. Bu saldırı, Avrupa Birliği'nin korkuyla yönetilmeyen bir toplum anlayışıyla çelişiyor. AB'nin kendi mekanizmalarıyla barışçıl topluluklara yönelik saldırıları önleme yükümlülüğü var. Bu durumda Almanya'nın iç güvenliği ile AB'nin dış politikası arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Ayrıca saldırıya karışanlarla ilgili uluslararası tespitlerin eksikliği, bu tür olayların sadece yerel değil, küresel bir güvenlik anlayışının parçası olduğunun göstergesi olabilir. Bu tür olaylar, demokratik değerlerin korunması ve barışçıl toplulukların korunması konusunda uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Saldırıya karşı alınacak kararlar, hem yerel hem de küresel düzeyde birlikte düşünmekle şekillenecek. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul'da Düz Karayolu ve E5 yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi ile birleşim noktasında 11 dakika gecikme kaydediliyor. Nacak Sokak ve Harem Sahil Yolu Caddesi arasında 7 dakika kuyruk oluşuyor. Ankara'da Selçuklu Caddesi ve İvedik Caddesi arasında 2 dakika gecikme var. İzmir'de Ankara Caddesi ve E881 yolu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na dönüşümünde 2-4 dakika uzunluğu sürmektedir. Arda, Gökdere Caddesi ve Ali Rıza Avni Bulvarı'nda ise yol yapımı nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyor. Trafik yoğunluklarının ekonomik verimliliğe zarar verdiği, özellikle İstanbul'da 11 dakikalık gecikmelerin iş yerlerine ulaşım süresini ve verimliliği etkileyebileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda E5'te yaşanan kuyrukların kentler arası lojistik ağlara da yansıyabileceği ve bu durumun Türkiye'nin ulaşım maliyetlerini artırdığına dair endişeler doğuyor. Trafik yoğunluklarının ekonomik ve sosyal boyutlara dikkat eder. Daha sonra bu konuları derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadarcayı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da O7 çıkışında yoğunluk yaşanıyor. 13 dakikalık gecikme ile Exit 11 yönüne ilerlemek zorunlu. Selimiye'yle Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında 10 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Kanaryalı, Sokaktan Dolmabahçe, Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Ankara'da Barut Sokak'ta 3 dakikalık gecikme olurken Akın Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları dikkat gerektiriyor. İzmir'de Mithatpaşa Caddesi'nde 3 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahlar ve yol çalışması nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan tıkanıklıklar, şehirlerin hızlı nüfus artışı ve ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir göstergesi. Alternatif rotalar önerilirken uzun vadeli çözümler için metro, tramvay ve çevresel taşımacılık sistemlerine yatırımın aciliyeti artıyor. Bu tıkanıklıklar hem ekonomik verimliliği hem de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Şehirlerin büyümesiyle birlikte planlama ve ulaşım politikalarının dengesizliği sık sık aksaklıkların temel nedeni oluyor. Arsa, şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'un gökyüzü açık, 25 dereceyle nefes alıyor ama nem %100. Şemsiye elinizde olsun çünkü gökyüzü hala bekliyor. Ankara, 20 dereceyle sakin bir hava. Nem %57, rüzgar hafif. Bir kahve fincanı ile dışarıda bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. İzmir, 25 dereceyle açık bir gökyüzü. Nem %51, rüzgar hafif. Bu hava, kahve kuyruğuyla birlikte sabahın ilk ışıklarında kentin kalbine girmeyi hak ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve yan yol arasında 42 dakika gecikmeyle yaşanıyor. O7 otogar çıkışlarından 8 1 numaralı çıkışın 11 numaralı çıkışına, geçişte 13 dakika, Akdoğan sokaktan Dolmabahçe Caddesi'ne geçişte 8 dakika bekleniyor. Ankara'da Üçpınar Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarı'na geçişte 4 dakika gecikme var. İzmir'de Bakü Bulvarı'nda 3 dakika, Mithat Paşa Caddesi'nde 2 dakika bekleniyor. Ankara'da 142 Cadde ve Yurtlar Caddesi'nde, İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde yapım çalışmaları sürüyor. Alternatif rotalar için ilgili bölgedeki kavşaklara dikkat edilmesi öneriliyor. İnşaat projelerinin yoğun olduğu alanlarda şehirlerin ulaşım ağları üzerindeki etkileri uzun vadeli planlama ile dengelenmeli. Uzun süreli tıkanıklıklar hem günlük yaşam kalitesini hem de ekonomik verimliliği olumsuz etkileyebilir. Bu tür durumlarda yerel yönetimlerin alternatif ulaşım yolları ve anlık trafik bilgisi paylaşımı gibi önlemler alması hem sürücülerin hem de şehirlerin yararına olur. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: enough. That's enough.
1: İyi geceler. İstanbul, bir bardak suyun içindeki sıcaklık gibi sadece 26 derece. Nem yüzdesi 100, gökyüzünde bir gecenin yankısı, şemsiye bir kere daha. Ankara'nın hava bir yankı gibi sessiz. 18 derece, nem yüzdesi 62. Rüzgar bir nefes gibi hafif. İzmir, gecenin soluğu gibi 24 derece. Nem yüzdesi 66'dır. Uyku hala bekliyor. Ama dışarı çıkarsan yıldızlara el sığır. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Gecenin huzurunu birlikte yaşayalım.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi geceler. İstanbul'da trafik yoğunluğu hissediliyor. Beylerbeyi Kavşağı'nda 19 dakikalık gecikme yaşanırken, Bebek Rumeli Sarı Caddesi'nde 6 dakika, Halide Han'ın Korusu yolunda 4 dakika gecikme sürüyor. İstanbul çevre yolunun tamamında 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Yurtlar Caddesi ve Anafartalar Caddesi'nde yapım nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. İzmir'de Gökdere Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde bakım çalışmaları sürüyor. Alternatif rotalar için ilgili bölgelerdeki yolları kontrol etmenizi öneriyoruz. İstanbul'da yaşanan yoğunluklar hem iş yerlerine hem de hastanelere ulaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Özellikle Beylerbeyi ve Bebek'teki gecikmeler, ulaşımın kritik noktalarda bozulmasına işaret ediyor. Ankara ve İzmir'deki yapım çalışmaları, kentin diğer bölgelerindeki trafik akışını da etkileyebiliyor. Bu tür durumlar, uzun vadeli ulaşım planlamasının ve alternatif rotaların daha iyi entegrasyonun gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar İstanbul Çevre Yolu, Meşrutiyet Caddesi ve Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi etrafında. Yaklaşık 3 dakikalık gecikmeler yaşanırken alternatif rotalar için Boğaziçi Yolu ve İstinye Yolu öneriliyor. Ankara'da Yurtlar Caddesi ve Anafartalar Caddesi boyunca yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafiğe dikkat etmeniz gerekiyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Toros Caddesi üzerindeki inşaatlar seyahati etkiliyor. İlginç bir açı olarak yoğun tıkanıklıkların hava kirliliğine katkı sağladığını bilmeniz önemlidir. İstanbul'da otomobil kullanımının %25'ini oluşturan iş yeri taşımacılığı, ertelenen ulaşımın çevresel etkilerini artırıyor. Bu nedenle alternatif ulaşım yolları ve toplu taşıma kullanımı hem ulaşım hem de iklim politikaları açısından kritik öneme sahiptir. Ulaşım alternatiflerinin sürdürülebilir kent yaşamı için temel olduğu bir dönemde bu konulara dikkat etmemiz hem bireysel hem toplumsal refahımız açısından kritik. Şimdilik bu kadar.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler.
1: Hava, gecenin sadece karanlığında değil, aynı zamanda hüzünlerin de kapısını çalıyor. İstanbul'da 22 derece, yüz yüze nem ve saniyede 2 metre rüzgar. Açık bir gökyüzünde şemsiye taşıyarak yürüyüş yapmak ne kadar güzel olurdu. Ankara'da 27 derece hissedilen, 22 derece hissedilen, 27 derece hissedilen İstanbul'un nemini hissetmek için birazcık sabır. İzmir'de 24 derece, 24 derece hissedilen karanlıkta yürüyüş yapmak için yeterli ışık var. Gece hüzünlerle birlikte yürüyen bir şiir gibi uzanıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ÇEPE'nin 25 Temmuz'da İstanbul'da düzenlediği üye katılım törenine, JAST ajanslarından yüzlerce figüranın para karşılığını taşındığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Bir Gün gazetesi, törenin 1500 figüranın katılımıyla gerçekleştiğini, bu figüranların bazılarının ödemelerini talep ettiğini iddia etti. Bu gelişme, siyasi partilerin kamuoyu etkileme stratejilerinin şeffaflığına dair tartışmalara yol açabilir. Ayrıca, kamu fonlarının kullanımına ilişkin soruşturmaların da artmasına neden olabilir. Vatandaşlar, siyasi törenlerin finansmanında şeffaflık ve transparanlık taleplerini artırdı. Bu tür soruşturmalar, siyasi partilerin kampanya maliyetlerini nasıl yönettiğini ve kamuoyu etkileme yollarını nasıl kullandığını ortaya koymada kritik rol oynar. Türkiye'de siyasi partilerin kampanya harcamaları için önceden belirlenmiş sınırlamalar bulunurken, bu tür iddiaların doğruluğu yasal çerçeveyi ne kadar ciddiye alındığını gösterir. Ayrıca, figürant kullanımı, siyasi etkinliklerin, görsel etki, odaklı bir dönüşümünü yansıtabilir. Bu durum, siyasi propagandan medya etkileşimine geçişin bir göstergesi olabilir. Bu tür soruşturmalar, siyasi partilerin kampanya harcamalarının yasal sınırlamaları nasıl ihlal edilebileceğini gösterir. Örneğin, figürant ücretleri, kampanya bütçesinin bir parçası olarak sunulduğunda, bu harcamaların kamuoyu etkileme amaçlı mı, yoksa yasadışı finansmanla mı yapıldığı belirsiz kalabilir. Ayrıca figürant kullanımı siyasi etkinliklerin medya ile entegrasyonunu artırabilir. Bu da siyasi propagandanın görsel zenginleştirme yoluyla daha etkili hale gelmesine olanak tanır. Ancak bu pratiklerin şeffaflığın eksikliği, hem kamuoyunun hem de yasal düzenin güvenilirliğinin test edilmesine neden olur. Şimdilik bu kadar Caro.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.